0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia turca.
1: Türk polisine en iyi dileklerimle ve teşekkürler.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.